0: annesi tatmin değil. Çünkü pahut titimel.
1: Ve titimel anda tefetiz.
0: Annesi tatmin. Titimel.
1: O hanma geyen da tefetiz pito da zindi.
0: Hayır, bu kuası nane sanjel. Loke. Eman da tefetiz. Tiba sao tiba wa. Anaba kualinda.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe le kgopo ntate se dispitse ka mono ka kgobala e ja bogobe.